Assalamu alaykum, hürmetli radio dinleyicisi aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 24. iyun çarşamba. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçi vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2'ye geçe, Ürümçi vakti 3'tinkin saat 4'ten 5'ki boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.drt.net.tr yansızlık uygur adreslar okuluk bir vasıtanlığı ala İslam. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçen, Ürümçi vakti etken saat 8'den 9'ı boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığı buldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışımızdan bugünkü cezvelde haberle, uçurik, çigra alkıgan milli tenterbiyatçılarımız katarlık programla bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Radio oglugçy aziz gündaşlar, emdi haberle anlayışla bugünkü muhim haberlerimizin tepsili mezmulları tövendikçe. Bayraktar Türkiye yadro energiyası berpa kılışkı mecbur. Karbon koyup biriş bombağın şekilde tok çıkarışının yollardan biri derveka budur dedi. Minister Bayraktar, London kelimat terkit eptilike dairistik uçuruşlar ceryanda Türkiye'nin London'daki başelçıhansıda nöl taşlandık vakfı terpidin uyuşturulgan uçur biriş yığını söz kıldı. Türkiye Energiye ve Tabi Baylıklar Ministri Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin pakiz energiyeye özgürüş ve kelimat özgürüşüge karşı duruş görüşü dairesi de 3 asaslık meselege dikkatli merkezleştiği geldiğini bildirip, bulanı energiye bilen teminleş bir hatırlıkı, energiye müstakillikı ve 2050. yılların 5'e geçe karbon nitral yani karbon koyup veriş nölgüçüken iktizat nişanı depretlep çıktı. Bayraktar sözü de yakınki yıllardan beri dünyada 101 vatkan inaksızlık ve tokunuşlarının enerji sahasında tüptün özgürlüklerini keltürüp çıkakallıkını, yakın şarkıdaki uruş sebebinden gelip çıkan ahirki krizisinin mu enerjiye bekaterlikinin ne kadar muymuşkellikini otturup koyakallıkını etti. Bayraktar bu krizisinde enerjiye teminatını Hormuz Boğazı'dan işkaşırdığın Asya devletlerinin okşumağın tedbirlerini kullanıkallıkını, Türkiye'nin yüzü çıkakan Avrupa devletlerinin mu pukralarını ürülüp kitap atkan bahalı adın koğdaş için müdafiye tedbirlerine yol koyallıkını düşündürüp bundak dedi. Energiya bexatarligi her bir devletin kembosu bulmaydığan amillerden biridir. Dünya intayın tiz sürette elektrileşişki karab yüzlenmekte. Bu yıl Birleşken Arabalar Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramki Ehtinamsi Gaza Devletlerinin 31. Nöbetlik yığınının reislik vezipsinin üstüge ağan Türkiye otturgu koyuvatkan meselelerinin biri elektrileşiştir. Elektr enerjiye serpiyatı kelgüsü mezgillerde bulup musunni akıl ve sağlık malumat merkezleri tokluk abdumabullar şundakla soğutuş membeler sebebinin üzlüksüz iş barıdı. Bayraktar bu musabede yadro enerjiyesinin mu Türkiye için intayın halkılık hikayelikini tılgılıp Türkiye yadro enerjiyesi berpa kılışkı mecbur. Karbon koyup biriş bulmağın şekilde tok çıkarışının yollardan biri derve.

Amerika budur dedi. O yine Türkiye'nin bu üç meselige bir vakit çare izleş bilen birge künsürü işivatkan elektrik energiyesi ihtiyacın kamdaş için barlık süreti bilen kayta asıl bulduğun energiye iktidarına aşırvatkallık ne? Energiye ünümdarlıkı noktasının tekim yakışılığı bulduğun sahalaga merkezli işivatkallık ıntılığı aldı. Hürmetlik radio anlayışıyla, Avrupa İttibakı bilen Kazakistan oturusunda Avasiya, halkılı Hamaşya ve Vizin asıllaştırış gelişimleri imzalandı. Avrupa İttibakı bilen Kazakistan transport katlaş alakasını küçültüş, halkılı Hamaşya'la sahistik emkarlıkını aşırış ve meblağ seriş türlerinin tızıltışını gözü tutan türlük gelişimlerini imzaldı. Avrupa İttibakı Komitetinin reisi Ursula von der Leyen, Avrupa İttibakı Kengşinin reisi Antonio Costa ve Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev'nin Brüssel'de ötküzgen uçuşundan kin terepler oturuştuk stratejilik şirketlik münasebetini küçeltişke kartılgan kararlar doğrusunda koşum bayanat ilan kılındı. Avrupa İttibakı bilen Kazakistan oturuşu imzalanan Avasiya kelişiminin ava katnaşı alakasını küçeytidigallıkka ve Avrupa'daki Avasiya şirketlerge yeni soğudu fırsatlarını yaratıp berdigallıkkılığı imzalanan bayanat diyene kelişim dairesinde Kazakistan bilen hava transport kelişimi bolgan Avrupa İttibakı aza 17 devlet oturuşu mu bütün Avrupa İttibakı Avasiya şirketlerinin uçuşlarga yolu içilgallıkka kayıt kılındı. Bayanat diyene, Avrupa kaydedin kuruş ve terakki kiliş bankisi bilen Kazakistan hükümetinin Astana şehirde halkalı hemşiyalar için halkaralık akırdasiyesiyle yani etiraf namiga ige bir kimyevi analiz tecrübhan kuruşu yüzlengen iktizadi ünüm tetkikatını kullulaş maksitede özüre düşünüş ehdinamisi imzalıgılgılıkı bayan kılındı. Avrupa İttibakı'nın halkılı Hamaşya sahasındaki hemkarlıkını çunkurlaştırışını nişan kıyalıkı tekniklerinden bayanatta mezkür tecrübe hanının süpet ve bekheterlik sıdaklarını halkaralık ölçemle boyunca ilip bir işe tövbe koşuduğalık okuturuldu. Bayanatta Avrupa İttibakı Komiteti bilen Kazakistan oturuşu ilip birlevatkan vizini asallaştırış gelişimi ve kaytırıp kabul kılış gelişim sohbetlerinin kutukluk tamamlanmalıdır. Kelişimle ikra kılınışka başlayan icra kılınışka başlayan takdirde Kazakistan fukralarının kısa müddetlik Avrupa İttibakı vizisi kıltımaş kılış müsabisinin asalışı dağılıkı. Kaytırıp kubul kılış gelişimine olsa Avrupa İttibakı'nın köçmelle kaydı kanunların icra kılışını kollaydı dağılıkı bildirildi. Hürmetlik radyo anlayışıyla. Polşa prezidenti Navruz'daki Türkiye bilen boğan müdafiye sanayi hemkarlığı kem bolsa bulmaydığı namıldır dedi. Polşa prezidenti Karol Nordiski Ankara'da Türkiye müdafiye şirketi Aselsan'ın Gülbaşı zavut muhasiselerini ziyaret kıldı. Türkiye bilen Polşa oturuştaki müdafiye sanayi hemkarlığının kem bolsa bulmaydığı derecede muhimliğine itti. İki devletin 13 yıldan beri stratejilik şirketinde birbirine bağlanğanlığını eskertken Nauruski 2025 yılı imzalanğan toxtamdan keyin Polşa'nın Türkiye bilen texnik güçlük bir ittifak kuruşka tayyarkenligini ifadeledi. Hürmetlik radyonluqçular. Amerika Kengash Palatası Trump'tan İran'a kartılgan herbi hareketlerini toxtuşun talep kıldığan uruş hukuk kararını makulladı. Amerika Kengash Palatası Prezident Donald Trump'a Kongres tarafından koşumça herbi hukuk verilmegiçe İran'a kartılgan tokunuşlarını ahırlaştırışkı buyruk verdiğin bir uruş hukuk kararını 48'ge karşı 50'ge avaz bilen kabul kıldı. Washington ve Tehran hazırcı vakitlik bir tinçlik gelişimi asıl kıygan boğaçka bu kararının emeli ünümün imboludu bu nokta tek inikemez. Şundaktı mı mecburlaş küçük yük bulmağın bu karar ilgiri Kengash Palatası tımakılınış için zorur boğan adet köpsallık avazga erişemegen 9 kıtımlık avaz beriştinkin kongresinin uruş karşı hazırgıç gösetken en küçülük simvolluk inkas süptüt bahalanmaqtı. Hürmetlik radyonluqçula, BDT İsrailiyanın hücumlarına karamastın Livan'daki uruş toxtuş gelişimi zor derece saklanıvatıdı dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı, Livan'ın cenubudaki uruş toxtuş gelişiminin zor derece koğduluvatkallıkını ama tençlikini saklaş kısımlarının çigira rayında İsrailiyanın kurukluk ve hava hücumlarını devamlı küstüvatkallıkını ilan kıldı. BDT bayanatçısı Stefan Dujarric'nin bildirişçe, BDT'nin Livan'daki vakitlik tinçlikin saklaş kısmı İsrailiyaga tabe bir tankinin biyada bazar etrafına birkaç ketim hücum kılıştığı ilgiri koyuk pilomut hücumu kıyallıkını köygen. Tinçlik saklaş eskerleri köplügen hava hücumu İsrailiya armiyası çetişlik 451 ketimlik hücum ve rayonda Jgimidani senet Rakta'nın uçuş liniyesi hatırlıgan şembükünü yükselişti oğanda bu ahval körnerlik tüvelligellikini gösterdi.

0: Амат Кунанлар, Түркия Авазы Радиосы, Хабарлар Программасы.
1: Hürmetlik radyonluqçılar. BDT Gazze'de uymakallardan ayrılıp qalğan təxminən 1 milyon 700 min Palestinlik eğer şərait qıdışkən məktə dedi. Birləşkən Ərlər Təşkilatı Gazze nüfusunun 80%-ki doğru kildiğən 1 milyon 700 minə yaxın uymakallardan ayrılıp qalğan Palestinliknin təxminən 1600 vaqtlıq oturaqlı rayonda intayın naçar şərait yaşayotqanlığını, su, panahlanış ordini ve asas mülazimetlerde eğer derecede kemçilliklerinin bağlıqını məlum kıldı. BDT bayanatçısı Stefan Dujarric yeni ilan kılınan bağlaşıqa asaslanıp az digende 59 bin ayrım panahlanış ordunun her biri de 8 bin artıq adamının turbatkallıqını. Təxminen 38 500 adamının bolsa uçukçılıqtı qağallıqını etdi. Dujarric bağlanğan rayonlarda təxminən 600 min adamın yeterlik içidən suğa eriş imkaniyeti yok dedi. Ve ulturaqlı şirayılının 20'de paskini su çıkırış sistemisi yok. Rayonlarının təxminən 20'de bolsa panahlanış orulunun etrafı da utap tıxıp balıqı məlum kılındı digən nömü sözgü koşum çıkıldı. Hürmetlik radyonluqçılar. Kim Jong Un, Şimali Koreya kelgüsü 5 yıl içinde yılgı 2'din uruş paraxotu yasış gerek dedi. Şimali Koreya rehberi Kim Jong Un, erbi hizmetki kiriştiriş mürasimini kıygan sözü de devletin kelgüsü 5 yıl boyunca her yılı 5000 tonluk Juhiyon tıplık çoğunluktaki iki herbi paraxot yasış gerektiğini etkan. Kim Jong Un, Şimali Koreya'nın Nampo portu'da ötkizilgen ve yeni köp iktidarlık Qoğluğuşu paraxot Juhiyon'un vazifi başlığalıqın tebrikleş mürasimi katnaşkan. Kim Jong Un devletinin pat yıkında Kankün dep atıldığan yeni bir 5000 tonluluk Qoğluğuşu paraxotunu ve 10000 tonluluk strategiyelik uruş paraxotlarını mı hizmet kiriştirişini planlavat kallıqını bildirgen. Şimali Koreya armiyası içinde deniz armiyasının hazırga kadar en aciz kısmı olup gelgelikini tılgağın Kim Jong Un, bunu dinkin deniz armiyasının iktidarının tasavvurduğunu alkıgan şengüsüz bir seviyeye getirdiğallıqını etkan. Örmetlik radyonluğçular, Meloni Trump'ın bayanatları dinkin kattık aceplen gelgelikini bildirdi. İtalya Başministeri Giorgia Meloni, Amerika Prezidenti bilen boğan talaş tartışını tekim evci aldırış niyetinin yokluğunu ihbatıldı. İtalya Başministeri Giorgia Meloni ötken hepte Fransiyada ötküzülgen G7'de başlıkla yığın edinkin Amerika Prezidenti Donald Trump'ın talaş tartış kozulgan sözleri aldı da hakikaten kattık aceplen geldikini etti. Hem de bu ahvalının İtalya'nın taşkı siyasetini üzgetmedi kallıkını bildirdi. Ansa agentliğinin seyşem gün ilan kıyığa haberi gazetesinde Meloni Trump'ın başlıkla yığın ceryanında özü bilen süret küçüşü için yalvar kallık doğrusudaki ve özü ilgiri inek bir tilbire ret kıyığan sözlerine ait haberlere kıttık daldı. Meloni bu vaxta bütün samimiyetim bile eğitimen, bek meciplendim. Bunu etkinimde tolum samimiyetim digen sözlerini işletti. Bu yana bu vakaya ait haberlerini ve tordu tarqalgan videolarını yüzü çıkan tor dünyasındaki talaş tartışlarını küzdüp kilovatkallıkını eskertip mündak dedi. Men NATO'daki kıyınçılıklarla dikkatini merkezleştirip bu vakanı İran'a ait söhbet müsabitsizden dikkatini başka yakı buraş urnuş edip tariflegen haberlerinin ornuğa menin meydanımın tekimi cahillerçe ya ki davran silingan bir posiye sütüldü görsüzdülgen ve torda kent tarqalga videolarını müzü çıkagan köplügen okşaş bulmağın haberlerini kökudum. Bu talaş satışını, tekimi evci aldırışını, davamlaştırış niyetim yokluğunu allıbırın ettim ve yeni bir kıtım tekitleymem. Mezgur talaş tartış karamay Meloni İtalya'nın taşkı siyasetini üzgertmeydi kallıkını alaydı kayıt kılıp mündak dedi. Kandaklı bulmuşsun fikrimini üzgertmeymin. İtalya'nın taşkı siyaseti kudde ötken 80 yıldın biri boğun edek okşaş kalıdı. Amerika bilen Avrupa İttifakı oturustaki müstehkem münasuvetini saklap kılış garipnin kudret menbesinin asasını teşkil kılıdı. Hürmetlik radyonluqçılar, Putin Ukrayna tizgineklik uçku hücumlarını Rusya cemiyetini sarasım geçiriş için kınmakta dedi. Putin bütün garip dünyasını bu meselede Ukrayna'ya hizmet kılavatıdı ama biz özümüz maksat kıygan noktaya çokum yitimiz dedi. Rusya Federasyası Devlet Reisi Vladimir Putin, Rusya'nın kanun cirakliş dairleri karşılı Gerbi Akademiya okuşçularının Kremil Sarayı'daki okuş bitiriş mürasımı katlaştı. Putin mürasımdaki sözü de NATO'nun Ukrayna'nın herbi ve maddi cihetten kollağı vatkallıkını. Ama bunu bileli çekilinip kanmay vatkallıkını eskertip, Garip'nin herbi hamçotuna aşırış akılık Rusya bilen uruş kılışı teyirli kılı.

Aralaşma çaylardan irak duruşumuz gerek. Çünkü bu ösümlük aralaşmalar hatta ana kişiler terbiyeden tayyarlangan takdirde mi bir kimyevi bombardımanga ayrılıp kalıdı. İçi de kaysi mahsulatının kançılık ihkalikini bilmeydiğalıkımız ve miktarını hesaplayamaydiğalıkımız için inek bulmağın hatarı doğuludu. Benim teklifim bu mahsulatlarını yekke halette istimal kılış yönünçide. Ösümlük çaylarını istimal kılganda kimler nimelerge dikkat kılışı gerek? Ameliyette mutakhasislerime bu sualga inek cevap verişte kıyınınud. Çünkü her bir ösümlüknün özge xas, kimyevi alaylılığı var ve miktarının mühimliği mi şunağa karab özgürdü. Şu nokta inek ki, sozulma karakterli kesili barlar ösümlük çay istimal kılganda tekim okup dikkat kılışı gerek. Farmakolog, dosent, doktor Zulfiya Gül bu ahvalını mundaq tüyendirdi. Çünkü biz ösümlük degen nerse aslında bir dorxana, yani onun içidimi nurgun kimyevi maddalar var. Biz tanışıgen miktarı qarab bedenimizge təsir qilish nisbeti var. Məsələn, qan besimi yoki şeker kesili bimarları daim oxşaş ösümlük çayını ziyade köp miktarda içse, her günü içib atqan doğrusunun sümürülüş yoki bedendin çıqırıp taşınış miktarıga təsir körsüşü mümkün. Bu ösümlükler doğrunun bedenin çıkarılışı ya ki sümürülüşüge təsir görsüldüğün bolğaçka keselliklerin ceryanını mı özgertip etildi. Bu bolsa eğir ergeçme kesenliklerge, hatta hayati xevki ilip veriş mümkün. Şuna sozulma karakterli kesili barlar ösümlük çayı istimal kılmakçı bolsa çoxum aldı bilen doktoru bilen mesele etilişi gerek. Sozulma karakterli kesili bulmağın sağlam kişiler için mi? Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gül'nün tavsiyeleri var. O, aralaşma ösümlük çayının oranına yalğız istimal kılınışını tavsiye kılıyor ve bunu misal arkalık mundaq çöndürür. Yopurmaqlıq ösümlükler köpünce demleş usulü bilen tayarlanıdı. Yıldızlıq ösümlükler bolsa kayıntılıdı. Məsələn, ihlamur demlemekçi bolsa 2-3 sıkım ihlamur yopurmaqları 2-3 stakan suda demlendi. İstimal miktar mı mühim? Künüge 2 istakan istimal kılış normaldır. Bu yerde dosent doktor Zulfiya Gül hanım hamil darları üçün ayrım toxtilib, onlarını mı aralaşma çay toğrusu da agahlandırdı. Çünkü o çayların içinde bir qanç xil ösümlükler var. Her bir ösümlükte aslında kimyevi maddalar var. Bu kimyevi maddalarının hamildarlık ceryanı da bu vaqqa ve anıqa qandaq təsir qıladığalıqını bilmeydiğalıqımız üçün intayın xətərlik hesablanıdı. Oksitlenişka karşı maddini köp istimal kılış ziyanlık. Ösümlük çayları bedenimizdeki ziyanlık zehirlerden çıkabilişini təminleydiğen oksitlenişka karşı maddalarına bay. İmmunitetini qoğdaş ve küçeytiş üçün ziyade köp istimal kılınan əhvalda bolsa, başqaca bir mənzirə oturuğa çıkış mümkün. Çünkü oksitlenişka karşı maddinin ziyadısı mı adamga ziyan verdi. Doni farmakolog dosent doktor Zulfiya Gül qandaq tükendirdi, anla baqay. Oksitlenişka karşı madde degenimiz zehirlik maddaga çaplaşıp, onun bilen bağınış payda kılıp, onun çıkırı bitilişini asallaştırdı. Belki oksitlenişka karşı madde işletkinimizde bir mezgilden ken bu maddalar özlerimi zehirge okşaş hareket kılışka ve bedenge ziyan verişke başlaydı. Bu maddalar yine bağınış payda kılışka mail bolğalıqı üçün belki köpüyüp kese bizden molekullarımızga, mühim fermentlerimizga, aksıllarımızga, amino kislatalarımızga çaplaşvalıdı. Onlar mı öz vazifesini orun diyalmaydı. Bu bolsa hücerimi kurulmamızdan bozuluşunu keltürüp çıxırdı. Ösümlük çaylar tabii yardımcı bulalar, ama möcizemez. Ösümlük çaylarını normal istimal kılış doktorunun tavsiyesi boyunca ve ilmi bulğanda sağlamlıkımız için paydalıq. Unutmasıqımız gerek ki, hemen erisinin ziyadısı ziyan. Hemen neresinin mötetildeki şifadır. Möktür amanlı hocalar, bugünkü podcastımızı bu yerde ahırlaştırmız. Bizge kulak bergelikenler için köp rahmet. Yeni podcastımızı görüşürüz geçe, selamet bol gaysalar.

Hürmetli radio dinleyici aziz kardeşler, bugünkü mühim haberlerimizden kısaca mezmurlar tüvendikçe Bayraktar, Türkiye yadro enerjisi berpa kılışka mecbur dedi. Avrupa İttifakı ile Kazakistan turasında vizin asallaştırış gelişimleri imzalandı. BDT Gazze'de öy makallardan ayrılıp kalan tahminen 1 milyon 700 bin Palestinlik eğer şerait kıdüçkenmekte dedi. Meloni Trump'tan bayanatlardan kin kattık eceplengenlikini bildirdi. Putin, Ukrayna tizgineklik uçkocuğunlarını Rusya cemiyetin sarasım gitiliş için kınmakta dedi. Hürmetli ekrediyor onlukçula. Bugünkü anlatışlarımız Müşiye de ahırlaştı. Evet yani okşuş vakitte Türkiye'ye münasebetlik, şundakla rayon karakterlik yanılıkla ve dünya vezitlik münasebetlik en yeni uçurlarına da kıtınlığa sunumuz. Evet ki anlatımızda görüşkice aman boğaçla. Hayır hoş.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne ola? Göç eden kuşlar gibi.

Şuň 2026-njy ýylyň iýun aýynyň 25-si penşenbi. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadarly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gadan gyýyk dolkundan gün eferden dikkatiňizi köderýäris. Gün eferden berilen goýuşymda Aşgabat wagt bilen 7-den 7-çenni Çanak anten arkal Türksat 3A'dan 10.990 yılkıdan vertikal padaraçadan qaytadan dinləp bilərsiniz. Xormat dinləcəri qoyaşımını bu nüksanına daşayurt havarani və Türk dünyatının tanımal şahtiyyətlər atdi heptelik tapqan gepbəşimdi dinləp bilərsiniz. Qoyaşımını bu nüksan təyləmə alp barayan paraxat Nureyev, texniki işgərməz Ali Şahin.

İlleşer ilk bilen haberin gıytkaça madmulun tanışılın. Trump İran uruşunun kuturun onu aydiyar. Trump İran'ın sonku alalaşı koyunca katnadılayan yük üçün üstünaşır geçiş tülüğünü talep etmeyen kavul edirlikli derliğini aydı. Asal'ın 20. aktarda mera alıp balen uruşlarının kımmadı 205 milyar dolara kuruluyar. Avrupa, NATO'nun Ankara'da geçilecek samitinden ön Ukrayna meseletine birleşen blok dürütmeyi nazarda tutuyor. Hormat dinleyiciler, ne olsa şöyle ki, havaların dol madmuniyetini dikkatinde getirmekçi. Trump, İran uruşunun kutuları onu aydıyar. Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump, İran uruşunun kutuları onu ayıqlan etdi. Amerika'nın 250 yıllığı münasebetli Washington'un Milli Sevda Merkezi'nde bir yıl devam edecek festivalin başlama münasebetli geçirin davarda çıkış eden Trump, 3000 yıl son ilkinci gedek biz yakın günlüğürde paraçılığı yolu koyarız dedi. Trump'ın bu beyanatı Pentagon'un Kongres'ten İran'a kuruşun çıktıcılarına ve dolanışın beylikli ileri tutulan uğruna tarp etmek için 88 milyar dolarlık koşmaçı mal eleştiriş bukçotunu tatlıklamanı istemeğine son berli.

0: Kanun çıkarıcılar bir neçe gün odal mundan beylek harbi operasyonları çekkendirmek için karar ettiler. Trump, İran'ın sonku alalaşı koyunca katladılayan yük için üstü açar geçiş tölüğünü talep etmenin kavur edirlikli değerliğini aydı. Amerika Birleşen Ştatlarına Prezidenti Donald Trump, İran ile Ormuz Boğundan geçen gemi katnavı ya da deniz transit için tölüğleri ölçüne alayan alalaşan Amerika Birleşen Ştatlar için kavur edilmesi bolcaktığını aydı. Prezident tölüğlerin almanı yol vermenin başka yerlerde hem şuna mengeç talapları kuvvetlendirecek nuska uğulacak duyunu öne sürdü. Trump, eğer siz bunu onlar için kabul ettiğiniz başkalar için hem etmeli bolarsanız deyip sözünün üstünü yetirdi. Ben o yerde buna yol vermerim. Bu oyunun kadıları ütküdür deyip belledi. Asalın 7. Aksavr'dan beri alıp veren uruşlarının kımmadı 205 milyar dolara oluyor. Asalın metbuatı yurdun 2023 yılın 7. Aksavr'ına meri Gazda, Liban'a, Siyer'de ve İran'a alıp veren uruşlarının çıktıcılarının 205 milyar dolara kolaylanırgını haber verdi. Değişik hatavatta beyan edilmene göre hükümetin çıktıcıları Amerika Birleşen Ştatlarının kömeği ve önemçilik yetkileri cemlenine çaklaşıkların umumi iktisat çıktıcıları 205 milyar dolara yetiyor. Hataplanan muhtarda devlet tarafından övüldü dolanmadık şahsi yetkilerin ya da hususup budan yetkilerinin koşulmanlığı çıkmışlıklar devam edilen halatına çıkacağının hatam artacaktığı belirli. Avrupa NATO'nun Ankara'da geçilecek samitinin ön Ukrayna meselesine birleşen blok yürütmeyi nazarda tutuyor. Germanya'nın Federal Kansleri Friedrich Merz, Berlin'e Fransa'nın, Britanya'nın, İtalya'nın ve Polşa'nın liderlerinden geçen duruşundan sonra belen beyanamasına Avrupalı yaranlar yıl ayında Ankara'da geçilecek NATO'nun samitinine Ukrayna güçlere kolluğu yüzümetini vermek isteyeler deyip belirledi. Merz, liderlerin NATO'nun başlığı Mark Rutte'nin video konferansı arkalı geçiren masalatına sonra kurulan birlikteki metbot yorunluğuna Rusya verilecek yüzlenme şeyle Ukrayna güçlü bulmanına kalır dedi. Merz, Germanya'nın NATO'nun Avrupalı yaranlarına Kiev'e güçlü mali kepilliklerini hüdürleyenliğine aitti ve Avrupa'nın Ukrayna belen kolluğunun miremediğini belirledi. Merz, Fransa'nın Prezidenti Emmanuel Macron'ı, Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer'ı, İtalya'nın Premier Ministri Giorgio Meloni'ni ve Polşa'nın Premier Ministri Donald Tusk'ı 7-8 Eylül'e Türkiye'nin payitahtına geçilecek samitinin ön E5 formatını gepeşkire çağırıptı. Chicago'nın şehir hakimi Brandon Johnson avgust ayını Türk miratının ayı deyip ilan etti. Chicago'nın şehir hakimi Brandon Johnson, şehrin medeni, sosyal ve iktisadi durmuşuna Türk-Amerikan cemiyetinin eğitilmez koşulduğunu ikrar etme için avgust ayını resmi taydan Türk miratının ayı deyip ilan etti. Resmi beyanamada Chicago'da ve Beylikdüzü'nde Türk miratının ve medeniyetinin artan gücünü ikrar etmenin korkusu hükmünde Türk Festivali'nin medeni mirat konferansiyası toparının başlığı Halil Demir'e koşuldu. Beyanamada Türk medeniyetini, tarihini, dept ettiğini, aşkanatını, aydın tarihini ve cemiyetçilik kılmatının belirlenip geçilmenin mühkümdüğü notalar.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Türkmen dilinde koyu verilişini haberleri dinleyersiniz.
0: Kurtulmuş Baku'da Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Gaffarova ile duş geçirdi. Numan Kurtulmuş Azerbaycan'ın paleti Baku şehrine geçirilen İslam Hizmetleşi Kurumatı'nın parlament birleşiminin 20. konferansı için Azerbaycan'a safarda oldu. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Numan Kurtulmuş İslam Hizmetleşi Kurumatı'nın parlament birleşiminin 20. konferansının çayaklarına Azerbaycan'ın paleti Baku'da Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Sahiba Gaffarov ile duruş geçirdi. Haydar Aliyev Medeniyet Merkezi'ne geçilen duruşta Şuşa Jarnamasına layık tuttu. İki yurdun arasındaki stratejik hizmetdaşlığı ehli uğurlarda putulanırmağı ırarlık notalı. Kurtulmuş Gaffarov'ı İndoneziya'dan başlıktığını öz üstüne almağı bilen kutladı ve 20. masadın neticeli geçmeğine umut bildirdi. Trump, Türkiye'deki NATO'nun samitine Erdoğan için katnaşarın idi. Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti, Türkiye'nin ulu harbi mümkünçülükleri ve

miqdorda harbiy anjomlar bilan go'shi NATO yurti yakunini kiritdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump, Ankara'da geçilecek NATO'nun summitine prezident Recep Tayyip Erdoğan'a hormat koyanlık için katlaşacaklarını aytti ve matbuat başka bir yurtta geçilen halatına gitmeyeceklerini beyan etti. Çarşamba günü Aktan'da jurnalistlerle geçen duruşunda Trump, Türkiye'nin NATO'nun dönemindeki etatı harbi güçlerin biri hükmünü kiyatetlendirdi ve yurdun mümkünçülüklerine köpünç kemaha belleyenini belledi. Trump, Türkiye'nin giyin müçverli harbi incanlarının inventarına ve Washington'un uzak mühletli korunç katnaşıklarına ünitler çekti. Trump, eğer summit Türkiye'de geçilmedi, ben katnaşmadım deyip fikir ediyorum. Ben Prezident Erdoğan'a hormat koyanım için tapır kurarım deyip belledi. Trump, bundan başka da Ankara'nın F-35 harbi uçuları ve uçur hareketlenicileri vardaki talabilen bağlı soruğu, Türkiye'nin öğren beğenilecek Adım edilmenin mümkünlüğünü aytti. Türkiye 7-2 yılda Padat Ankara şehrine geçilecek NATO'nun liderlerini kabul etmeye tayarlık kuruyor. Bişbükek'teki şehrinin işgüler formuna 150 milyon dolarlık şartnama kol çekildi. Kırgızistan'ın Padat'ta Bişkek şehrine Şanghay Hizmettaşı Kurumatına ağda yurtların katlaşmasına geçilen Евразияны қалбе Қырғызстан атлы ишегір формынна 150 миллион долларлық шертнама қол шекілді. Президенттің Милли Майы Қойым агенттігі тарапынан құралан форма майдарлар ишегір адамлар, халықара малия институттарының векилері ве білермендер білен бірлікті 600-ден қоғырақ адам қатнашты. Форумның ашылыш табаратына шықшы деден Қырғызстанның министрлер кабинетінің басшының бірінші орынбасары Даниял Амангелдиев 2025-2026 yıllarda şehirge başçılık eden dövrde işgör katnaşkarı berkitmek ve infrastruktura pekhetçiliklerini ayırmak için bir neçe şehirleri durmuşa geçirenliklerini aytti. Amangeliyev şehirgenin dünya aktariyetindeki statik oranı ünlü çekip, şehirgenin ağda devletleri 3,5 milyar dolardan başlayan 3,5 milyardtan qoran ilati ve cemi içerki önemi 33 trilyon dolara barabar olanın 10 yurtdan varat bolup, dünya iqtisadiyotinin eng uly merkezlerinin birini emele getiriyor. Bizim yurtlarımız dünya ova hojalyk önemçiliginin 38 kötürümünü emele getiriyor. Soňky 4 ýylda Qırgyzstan bilen şehirgen yurtlarının ardındaki sövda meçhuri 2 eseden qoran artdy. Biz sani sövda, yaşıl energiya, ulov, logistika ve dörnüklü ötüş üçün infrastrukturiyali uğurları üns vermegi teklif ediyarak, deyip belledi. Forumun çevrine umumi bahası 150 milyon dolara baravar olan 12 mayı koyum ve sövca şertnamatına, şol sani özara düşünüşme qaradaki memorandumlara ve niyet hatlarına kol çekildi. İlleşer daşayurt havarını dinlediniz.

ygrap gidýän sebitleri we düşünjeleri aşýan hakykatyň gözlegidir. Musa jarullar üçin bilim diňe orolun kagyzlaryň içinde galan hereketsiz maglumat däldi. Ol ýaşalmaly, görülmeli we deňeşdirilip synagdan geçirilmeli zanly guruluşa ýedi. İlkinji bilimini ejesinden alan soňra Gazanyň we Buharanyň medreselerine dini ilimleri öwrenen Jarullah Üniversitete kabul edilmänden soň ýoluny dünýä mekdebine gönükdirýär. Bu öwrülşük takminen 19 ýyl dowam eden Ägirt uly siýahat medeniýetiniň gapsyny açýar. Stambullo İnjinerçilik Mektebinde Tehnika ilimlerinin hovatından dem alan, Kayırda 3 yıl fıkıh ve hadis boyunca bilim alan, Hicaz'dan Hindistan'ın Diyubent şehrine, ol yerden Şam'ı ve Beyrut'a çenini uzap gidiyen bu yol, onu dine bir alim del, eysem, işçen reformiste uğrayar. Peterburg Üniversitetinin hukuk fakültetinde Mihman Talip hükmünü okumağı, onun İslam ilimleri bilen Günvatar'ın hukuk ulgamını sağlaştırmağına mümkünçülük dörediyar. Jarullah pikirlerini iş stolunun başında derle, Kayırın köçelerini ve Tokyo'nun portlarını kemilleştirip, hakikat bilen yüzveyiz olayan alimlerin ünvasını uğurluyar. Jarullanyň 20-nji asyryň başlaryna öňe süren iň öwrülşükli garaýyşy zenan hukuklary boýunça çemeleşmesidir. Ol bu gurdaky pikirlerini ýüzlüý günwatarlaşma höwesi bilen däldi, eýsem günüden islamyň özünine dolanmak arkaly esaslandyrýar. 1917-nji ýylda geçirilen Rusya musulmanlarının gurultayına hüdürlen erkek gülen ayarların den hukukluğu varadaki hasavatı sol devrun dünyasına ulu seslenmüdür ödeyar. Ecesinin öz bilimindeki merkezi oruna olan hormatını eserlerinin içki sahiplarına ulunan İbn Fatima yani Fatima'nın oğlu golü bilen tarihi yazıyar. Jarullah İslam'da zinanın hem işe gorulunluğunu ve bilenli ötörlünlüğünü beyan edip, zinanların cemiyetçilik durmuşundan çetleştirilmeğini ve bilimden mahrum edilmeğini dinin talabı del, eytem tersine nadanlığın misali hükmünü üren berk tanıkil ediyar. Bu çebeleşme sol devr üçün düyüplü reforma başlangıcı bolýar. Jarullah musulman cemiyetinin ayağa kalmağının yeketek yolunun ilatın yartını emele getiriyen dinaların hukuk ve cemiyetçilik durmuşuna doğru katlaşmağından geçiyenliğini açık beyan ediyar. Musa Jarullah, İslam dünyasını hareketsizliğe tezevar eden boyun eğme düşüncesini cemiyetçilik çöküşün esası sebebi deyip hasaplaptır. Onun pikirine göre, başa gelen betbaatçılıkları dine ilahi yazgı hükmününe görüp, pasiv doğa bilen çeklenmek, İslam'ın canlı ve hareketli ruhuna ters geliyerdi. Jarullah eserlerine belleyişi alı hakiki doğa, betbaatçılıktan kutulmak için iş yüzüne zähmet çekmek ve çözgü tapmaktır. Betbaatçılıktan sapa kalmayan, dine kudrata karışayan düşünce karşı, ol sağdın aklı ve erkin pikirlenmeyi kollap, musulmanları öykünmekten daşlaşıp, ilmi derne orkalı inanca çağırıyar. Jarullah'ın konservativ kuruluşu sarstıran esası pikiri, sapaklarını öne süren doğduk evedi del diyen karışıdır. Muhyiddin İbn Arabi'nin yolundan uğur alıp bu meseleni Türk dünyasına ilkinci gıdak giyinlen gün tertibine getiren şahsiyet Musa Jarullah'dır. Jarullah'ın metafiziki delili hem ulu gıdıklanma dörtti. Adam Allah'dan gelen bir varlıktır ve ondan gelen bir öde ebedi azap vermek Allah'ın çeksiz bağışlayıcılığı hem rehmeti bilen logiki kapma karşılık dörediyar. Bu pikir Allah'ın rehmetinin gazabından hem işe yukarı duryanlığı varadakı inancın in batırgı ve in çun beyanı bolyar. Jarullah'ın ömrü basış edici ideologiyalara karşı alınıp barlan mertebe uğrunnağı görüştür. 1918-nji ýylda Bolşevik revolýusiýasy başlanyna Leniniň ähli dinler deňdir diýen wadasyna

Eril İndeşar Ankara'dan yayınıma verilen TRT Türkmen çayını dinleyerseniz, TRT'nin Türkmen dinleyen koyarışını Teoman'ın Kupa Kıyrı ve Sinek Valiyeti adlı aydınlığından devam ettiriyoruz.

İllesler TRT Türkmençe'nin elimlerinin son tane geçirip kutura yarız. Koyu şimdi 16 metre 17.770 kilo gerçeklik kıdan kıyısık tolkunluğun. Çanak anten arkal Türkçat 3 adan 10.990 yıllık kıdan vertikal padaraçıdan gönü efeyde dikkatine yitirdik. Yeni efeyde duşan çak, hoş, sağ olun.

0: Let's listen to Beyaz Yalan from Kenan Doğulu.
1: Beyaz yalanlar diyorlar adına. Günahları kendi boyunlarına. Bence palavra.

0: Let's listen to Beyaz Yalan from Kenan Doğulu.
1: Beyaz yalanlar diyorlar adına. Günahları kendi boyunlarına. Bence palavra.

0: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz da Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
13: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Let's listen to Beyaz Yalan from Kenan Doğulu.
1: Beyaz yalanlar diyorlar adına. Günahları kendi boyunlarına. Bence palavra.

0: Radyodan.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
2: Etevşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovada Türkiye ünü radyosu.
4: Ayıç radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
7: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
18: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.